Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.

0: هم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed, de ki gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?
0: فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ.
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Ey Muhammed, de ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

0: يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.
0: وَمَا

0: Amin.
1: Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Em yok.

Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin. Belki

0: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
1: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
1: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.
1: وَيَوْمَ

0: يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
1: Onları bir araya toplayacağı gün sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.
1: قُلْ

0: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?
1: اَثُمْ

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Ele

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Ya

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. Kul

Ey Muhammed, de ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Ele

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا

0: yuflihun.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
0: Huvellezî ce'ale lekumul leyle liteskunû fîhi vennehâre mubasirâ. İnne fî zâlike leâyâtin liqavmin yesmeûn.
1: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.
1: مَتَاعُ

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular. Felem

0: الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
1: Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz, dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin, dedi.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.
0: Femen

0: فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz, yalnız ona güvenin dedi.

0: Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.
1: Ve

0: ربكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: موسى'ya ve kardeşine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ

0: على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: موسى: Ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardan

0: تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.
0: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ
1: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.

0: Mimun.
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
1: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
1: وَاَنْ اَقِمْ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Emra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: Beşir.
1: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Ve

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbe ile ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi mercu'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan nurundan istiyor.

bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: sever ben ölürüm yolumda. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Gündeminde 22 yıl sonra Türkiye'de yapılan NATO Liderler Zirvesi vardı, başarılı geçtiğini söyledi.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti.
1: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
0: Törende kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylara mezuniyet belgeleri verildi.
2: Değerli izleyenler, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesi bitti ancak yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere sunduğu özel hediye büyük ses getirdi. Ülkelerine dönen liderler Türkiye günlerini paylaştı.

0: NATO zirvesinde tarihi marşlarla karşılandılar. Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini yaşadılar. Zirve için Ankara caddeleri boş ancak hava trafiği yoğundu. Amerikan Başkanı Trump zirve için genişletilen havalimanına yeni uçağıyla geldi. Samimi karşılamadaki dostluk vurgusu zirve boyunca sürdü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yazıldığı ve okunduğu gibi biz çok iyi dostuz. Kendisi harika bir lider. Kimyalarımız çok iyi uyuştu. Erdoğan liderliğinde Türkiye çok iyi bir ülke oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan her liderle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti. Liderler için hazırlanan çok özel bir hediye de vardı. Türkiye'nin ilk revolver tipi tabancası Gümüşay mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde liderlere teslim edildi. Her birinin üzerine kendi isimleri işlendi. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini uçakta gazetecilere gösterdi Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı. Litvanya Cumhurbaşkanı ise tabancanın sarayda sergileneceğini açıkladı. İtalya Başbakanı Meloni de tabancanın Roma'daki Başbakanlık Sarayı'nda muhafaza edileceğini duyurdu. Tabancayı ülkelerine götüremeyenler de vardı. İngiltere Başbakanı Starmer, ateşli bir silahın Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasak olması nedeniyle büyükelçilikte bıraktı. Hollanda Başbakanı ve Hollandalı NATO Genel Sekreteri Rutte de tabancaları büyükelçiliğe emanet etti. Liderlerin bazıları zirveyi Türkiye'ye gezme fırsatı olarak değerlendirdi. Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar, İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret etti. Ankara Kalesi'ni gezen İzlanda Başbakanı da Türkiye'ye yeniden geleceğini söyledi. Ülkelerine dönen liderler Ankara günlerini sanal medyada paylaştı. İtalya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'la aralarında esen soğuk rüzgarlara rağmen Türkiye'den memnun ayrıldı. Ankara ziyareti lider eşleri için de oldukça verimliydi. Emine Erdoğan öncülüğünde Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantılara sanat arası verildi. Akşam yemeğinde Ajda Pekkan sahne aldı. Görüntüleri Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in eşi Monika Babišová paylaştı.
2: Sevgili izleyiciler, Ankara'daki NATO zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, Türkiye'deki temaslarını özetleyen görüntülerde zirveye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerde bulundu.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. Ancak yankıları sosyal medyada hala sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı dikkatleri çekti. Ankara'daki temaslarını son derece başarılı olarak nitelendirdi. Trump dostluk mesajlarını ülkesine döndüğünde de devam ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için o gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti. Paylaşımında Ukrayna ve Suriye liderleriyle yaptığı zirve görüşmelerine de yer verdi. Toplantı salonunda muazzam bir sevgi olduğunu belirtti. Amerika geri döndü, artık daha güçlüyüz diyen Trump'ın ardından Beyaz Saray'da fotoğraflar paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsu önündeki o tarihi tokalaşma karesi ise zirvenin sembolü oldu.
2: Değerli izleyenler, Ankara'daki NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali, İsrail ve Yunanistan'da dikkat çeken açıklamaları da beraberinde getirdi.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. Tel Aviv ve Atina'da gündem ABD Türkiye'ye yakınlaşmasıydı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye için verdiği F-35 mesajı İsrail ve Yunanistan'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İsrail basınında yer alan iddiaya göre Netanyahu gelecek hafta Washington'da Trump'la yapacağı görüşmede Türkiye dosyasını masaya getirecek. Ankara'nın F-35 programına dönüşünü engellemeye çalışacak. İddiaya göre bu girişim sonuç vermezse İsrail bu kez Türkiye'ye kabiliyetleri sınırlandırılmış uçakların verilmesi için lobi faaliyeti yürütecek. Yunanistan'da ise dikkat çeken açıklama Başbakan Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis, ülke basınının Türkiye'nin F-35 tedarikini gereğinden fazla büyüttüğünü söyledi. Asıl önemli kararın Avrupa'nın savunmaya daha fazla kaynak ayırması olduğunu vurguladı. Mitsotakis'in bir başka mesajı da Türkiye ile ilişkileriydi. Düzensiz göçün azaltılmasının Ankara ile kurulan işbirliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Öte yandan Türk savunma sanayinin son hamlesi de komşu ülkelerde geniş yankı uyandırdı. Roketsan'ın geliştirdiği Typhoon Block 3 füzesinin hareketli deniz hedefini başarıyla vurmasının ardından Yunan ve İsrail basınında peş peşe analizler yayımlandı. Yunan basını Türkiye'nin gemi savar balistik füze geliştirebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini yazdı. Bazı yayın organları ise Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinin artık çok daha savunmasız hale geldiğini öne sürdü.
3: 3, 2, 1, ateş!
2: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlandı sevgili izleyiciler. Satışın engellenmesine yönelik karar alınmadığı için satış süreci devam edecek.
0: Türkiye'nin çelik kanatları, göklerdeki gururu Kaan için tarihi bir eşik daha geride kaldı. Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılacak olan F-110 motorlarının Türkiye'ye satışı için Amerikan Kongresi'ndeki kritik 15 günlük inceleme süresi resmen doldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 24 Haziran'da resmi bildirimi yapmış, NATO müttefikleri için geçerli olan 15 günlük yasal süreç işlemeye başlamıştı. Türkiye karşıtı lobiler bu süreçte boş durmadı, satışı baltalamak için hemen harekete geçti. Temsilciler Meclisi'ne sunulan engelleme tasarısının arkasında özellikle Ermeni, Yunan ve İsrail diasporasının etkili olduğu seçim bölgelerini temsil eden 9 kongre üyesi yer aldı. Ancak lobilerin yoğun desteğiyle atılan bu adım tamamen sonuçsuz kaldı. Hazırlanan tasarı 15 günlük yasal süre içinde meclis gündemine dahi alınmadı. 9 Temmuz itibariyle yasal bariyerler aşıldı. Kaan'ın gücüne güç katacak F-110 motorları için süreç hızlandı. Anlaşma sadece motor tedarikini değil, montajı, sertifikasyonu, test süreçlerini ve çok kritik teknik veri paylaşımlarını da kapsıyor. Şimdi gözler Türkiye ile Amerikalı üretici firma arasında yapılacak teknik ve ticari görüşmelerde.
2: Sevgili izleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile CATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirten Fidan, yaptırımlar konusunda adımların atıldığını, çok yakında neticeye ulaşacağını söyledi.
4: Tabii bu zirve hem yapılışı itibariyle hem sonuçları itibariyle gerçekten tarihi bir zirve oldu. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türk dış politikasının da açıkçası olağanüstü bir başarısı idi. Bu zirvede alınan kararlar ve yapılan görüşmelerden önce zirveyi hazırlayan süreçte uluslararası ortama yapılan tartışmalara da bakmak lazım. Birçok krizin ortasındayken esas itibariyle hem Avrupa hem diğer coğrafya burada yapılan çok ciddi tartışmalar vardı. Dolayısıyla bu güvenlik tartışmalarında NATO'nun geleceği nasıl olacak, transatlantik ilişkileri nereye doğru gidiyor? Bütün bunların hepsinde yapılan tartışmalar bir belirsizlik havası doğurmaya başladı. NATO'nun etkinliği, caydırıcılığı, birlikteliği azalıyor mu? Bu noktada yapılan tartışmalar aslında çok fazla sonuç verici tartışmalar değildi. Transatlantik'in iki tarafında da yapılan tartışmalar var biliyorsunuz. Türkiye tam bu zamanda esas itibariyle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlikle ve politikamızın ürettiği çıktılarla esas itibariyle ittifakın hala geçerliliğini korudu. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Bunu daha önce başka vesilelere de söyledim. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. CATSA bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak.
5: Evet, kısa vadede bir beklentimiz var.
4: Var. Yalnız şey meselesi var. Tabii Türkiye'nin dostu olduğu kadar hasmı da, çok sevmeyeni de olabiliyor zaman zaman. Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Yani Türkiye'nin bu kadar saygınlık kazandığı, etki ürettiği bir yerde başkaları da farklı şekilde harekete geçiyorlar. Amerikan siyasetinin yine hani Türkiye'nin önemiyle onlara etki eden negatif manadaki aktörlerin çabası arasında bir ikilem içerisinde kalacağı bir sürece giriyoruz. Bunu yönetmek de diplomasinin işi. Zaten bizler de bunun için varız inşallah. Bunu daha ileri bir şekilde çözeceğiz.
2: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bir körfez ülkesine sattığı iddia edilirken Moskova'dan konuya ilişkin açıklama geldi değerli izleyenler. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konunun hassas olduğunu ve Ankara ile görüşmelerin devam edeceğini belirtti.
0: S-400 hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin haber bekleniyordu. Rusya'dan gelişmelere dair yeni açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ankara'nın envanterindeki sistemlerin olası yeniden satışı konusunda görüşmelerin yapıldığını ve bu konudaki görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Peskov, bu sistemlerin satış olasılığı hassas bir konu ifadelerini kullandı. Daha önce Türkiye'nin S-400 füzelerini bir körfez ülkesine sattığı iddia edilmiş, konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öne sürülmüştü. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmesi öncesi verdiği demeçte katsa yaptırımlarını kaldıracağını söylemişti. Trump ayrıca F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeye sıcak baktığını belirtmişti. Erdoğan ise Amerika ile görüştük ve 5 uçağın da sözünü aldık ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-100 motorlarının satışında kritik aşamaya geçildi. Amerikan yönetiminin Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme sürecinde satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.
2: Banka aracılığıyla müttefiklerin silahlanma süreçlerine katkı sunulması kararlaştırılmıştı sevgili izleyiciler. Türkiye'nin NATO müttefikleri ve Ukrayna'nın birlikte kuracağı Küresel Savunma Bankası'na katılmayacağı öğrenildi.
0: 8 NATO müttefiki ve Ukrayna Küresel Savunma Bankası kurma kararı aldı. MSB kaynakları Türkiye'nin girişimde yer almayacağını bildirdi. Banka aracılığıyla müttefiklerin silahlanma sürecine katkı sunulması planlanıyordu. Türkiye'nin de yer aldığı oluşumun içinde 8 NATO müttefiki ülke ve Ukrayna vardı. Ankara daha önce girişime destek verildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu girişime bu aşamada katılmama yönünde karar alındığını ifade etti. Kararın Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yanında Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan istişarelerin ardından alındığı kaydedildi. Girişim Kanada önderliğinde hayata geçirilecek ve merkezi de Kanada'da olacak. Türkiye'nin ayrılması sonrası Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya'nın yanı sıra NATO üyesi olmayan Ukrayna'da girişimde yer alma niyetlerini ortaya koyan ülkeler oldu.
2: NATO, Ankara zirvesinde geleceğin savaş teknolojileriyle ilişkin önemli bir mesaj verdi. Sonuç bildirgesine ilk kez giren güçlü yapay zeka modelleri ve muharebe bulutu ifadesi ise ittifakın savunma anlayışında yeni dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.
6: NATO geleceğin savunma mimarisini yeni teknolojiler üzerine kuruyor. 36. NATO zirvesinin Ankara sonuç bildirgesinde yapay zeka ilk kez açık şekilde yer aldı.
7: Savaş ortamlarında ya da ülkelerin birlik içerisinde olup birlik içerisinde hareket edecekleri dönemlerde de yapay zekanın artık NATO'nun da gündemine geldiğini gösteriyor.
8: Savaş teknolojileri artık sadece uçaklardan, tanklardan ya da füzelerden ibaret değil. NATO'nun 36. zirvesinin sonuç bildirgesinde de aslında bu net bir şekilde ortaya koyuldu. Çünkü bildirgede ilk kez güçlü yapay zeka modelleri ve transatlantik muhabere bulutu gibi kavramlar yer aldı. Peki nedir bu transatlantik muhabere bulutu?
7: İHA'ların, SİHA'ların, radar bilgilerinin ya da havada radar bilgisi veren özel uçakların tamamından toplanan verilerin tek bir merkez altında toplanıyor olması ve yönetimde de bu bir muharebenin yönetimi olabilir ya da NATO'nun karşı çıktığı ve NATO'nun sonlandırmaya çalıştığı bir savaşa tüm NATO ülkelerinin müdahale etmesi gerektiği noktada ortak bir veri havuzu, ortak bir veri bulutu üzerinden müdahale edilmesi ve tüm muharebenin teknik süreçlerinin de tüm ülkeler, üye ülkeler tarafından görülebilmesini sağlayan bir sistem bu.
8: NATO aslında gelecekte üye ülkelerin askeri sistemlerinin daha uyumlu çalışmasını, verilerin güvenli dijital altyapılar üzerinden paylaşılmasını ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden daha fazla yararlanılmasını istiyor. Bu noktada yapılacak yatırımlarsa şöyle: derin hassas vuruş kabiliyetleri, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat kabiliyetleri olarak düşünülüyor.
6: Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yapay zekayı ittifakın savunma planlamasında kullanacak. NATO'nun paydaşları teknoloji odaklı savunma sanayi anlayışına da kapı aralayacak.
5: Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.
2: Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

0: Asha.
1: Her planlamada saliseler ölçüldü. Türk yıldızları karşılamaya damga vurdu.
2: Merhaba, Eşkar.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı o anların kokpit görüntülerini işte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu notuyla paylaştı.
3: 15 saniye.
1: Paylaşımda Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlama ile gerçekleştirdiği belirtildi.
0: Merhaba, Erşen.
3: Türk Yıldızları son 10 saniye.
4: 10 saniye.
1: Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseri olduğu ifadelerine yer verildi.
5: NATO zirvesi sadece diplomasi trafiğiyle değil, Türk mutfağının dünyaya tanıtıldığı özel bir sofrayla da hafızalara kazındı. Zirvenin resmi davet menüsünü hazırlayan 3 şeften biri ve tek kadın şef olan Sinem Özler, Anadolu'nun lezzetlerini dünya liderlerine sundu.
1: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde dünyanın gözü Ankara'daydı. Ancak diplomasi masasının yanı sıra bir başka masa daha dikkat çekti. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri dünya liderleri için hazırlandı.
6: Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Hanımefendi zaten bu konuda çok özel yaklaşımı var. Bir kadın şef olarak ben de davet aldım. Çok mutluyum bu. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, kendi yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi davet menüsünü hazırlayan 3 şeften biri Michelin listesinde yer alan Şef Sinem Özler'di. Ve zirvenin tek kadın şefi olarak mutfağın başındaydı. Menüde içli köfte, kabak çiçeği dolması, enginar ve irmik helvası vardı. Amaçsa Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını dünya liderlerine tanıtmaktı.
6: Biz içli köfte konusunda ısrarcıydık. İçli köfte çünkü bence illa bir yenmesi gereken, özellikle yabancıların yedikleri zaman çok damaklarında iz bırakacak bir yemek. Ve helva, orada irmik helvasını da özellikle istedik. Bu ikisi bizim için önemliydi. Zeytinyağlılar da biliyorsunuz bizim yemeklerimizde zeytinyağlıların yeri çok büyüktür. Gelen tepkiler de bu yönde oldu. Yani tabakların hepsi boştu, bence bu çok mutluluk verici bir şey bir şef için.
1: Aylar süren hazırlığın ardından NATO zirvesinin resmi sofrasında Türk mutfağı bir kez daha dünya sahnesine çıktı. Şef Sinem Özler ve ekibi içinse bu deneyim unutulmayacak bir gurur olarak hafızalara kazındı.
6: Bu mertebede bir temsilci olmak benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu. Ben ve ekibim çok mutluyuz. Herkes çok heyecanlıydı zaten hazırlık sürecinde de. İnşallah daha iyi yerlerde tüm dünyaya mutfağımızı anlatabiliriz.
5: NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı beraberindeki heyetle İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yarımadayı gezen Japon bakan burada balık ekmek yedi.
1: Japon bakan İstanbul'u ziyaret etti. Eminönü'nde balık ekmek yedi. O renkli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Ankara'daki resmi temasların ardından ikinci durağı İstanbul oldu. Japon bakan burada tarihi yarımadayı gezdi. Japonya Savunma Bakanı Koizumi Eminönü'nde simgesel lezzetlerden balık ekmeğin tadına baktı. Daha sonra heyetiyle birlikte kahve içti. Çalışanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Koizumi'nin Eminönü ziyareti sırasında çevredeki vatandaşların da kendisine ilgi gösterdiği görüldü.
5: (Gülüyor) Sevgili izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra uçakta yaptığı açıklamada, İran'ı çok sert vurduk diyerek Washington-Tahran hattındaki ateşkesin sona erdiğini ilan etti. Tahran'ın bu sözleri yanıtı ise gecikmedi. İran ordusu, Körfez bölgesindeki Amerikan üslerini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bu kritik günlerin ardından herkes aynı soruyu soruyor. Bundan sonra ne olacak? Kalıcı bir barış masası kurulabilir mi?
1: Amerika ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Taraflar arası saldırılar aralıklarla sürüyor. Orta Doğu'daki tansiyon düşmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları savaşa yeni bir boyut kazandırdı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinden dönerken uçakta yapmış olduğu "İran'ı çok sert vurduk" sözleriyle birlikte İran çok sert yanıt vermiş oldu. Bununla birlikte bazı Körfez ülkelerindeki Amerikan tesislerine de yine İran saldırılar düzenledi.
7: Aslına baktığınızda şu anda İran'ın güneyi, yani Körfez'e yakın olan tarafı büyük ölçüde hedef alınmış gibi görünse de İran'ı içlerine kadar olan bir noktada tren yolunun da vurulduğu biliniyor. Yani bunu aslında uzun süredir Trump'ın söylediği bir kara saldırısı ihtimali de vardı, hatırlayacaksınız, adalar üzerinde. Böyle bir şey olarak okumaktan ziyade aslında bozulan ateşkesin topyekün bozulduğu anlamına da bakabiliriz. Şimdi şöyle bir problem var. Bu geçen ay hazırlanan ve imzalanan mutabakat ne kadar hayatta kalabilecekti? Bu temel soruydu aslında. Özellikle İran'a istediği çok şeyi verdiği söyleniyordu. İşte o yüzden zaten uzun süreli hayatta kalamayacağı noktasında çekinceler vardı.
1: İran, Amerika'yı 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakat saptanı ihlal etmekle suçluyor.
4: Peki yaşanan bu karşılıklı saldırıların ardından kalıcı bir barış sağlanır mı? Bakın uzmanlar ne diyor?
7: Bu en önemli soru. Çünkü bunun olması küresel toplum açısından, uluslararası sistem açısından, enerji rotaları, ticaret, silahlanmanın düşmesi birçok anlamda hepimizin istediği ve beklediği bir nokta. Ama bu ne kadar gerçekçi? İran İslam Cumhuriyeti gibi bir yapı İsrail'le ya Amerika'yla normalleşebilir mi? Şu an için bu çok olası görünmüyor. Ama sürekli savaş da sürdürülebilir bir şey değil. Peki 79'dan sonrasına baktığınızda çok uzun yıllar birbirlerine hiç saldırmadan yaşadılar. İran-Irak Savaşı'nı dışarıda bırakırsak 37 sene boyunca birbirlerine doğrudan müdahil olmadılar. Ta ki Gazze Savaşı çerçevesinde 2024'te İsrail Şam'da İran'ın elçiliğini bombalayana kadar. Dolayısıyla bir statüko oluşturulmalı hem Körfez'de hem de geniş anlamda Orta Doğu'da. Ama bunu nasıl yapacağız? Saldırmazlık garantisi nasıl olacak? Uluslararası bir mekanizma kurulup da o güven, taraflar arasında güvenlik yok. Bu nasıl sağlanacak? İşte içine düşülen kronik problem bu.
1: Karşılıklı suçlamalar yaşanırken diplomatik boyutunda artması için görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Katarlı arabulucuların Amerika ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve teknik müzakerelerin yeniden ilerleyebilmesi amacıyla İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi. Trump ateşkes konusunda yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada İran'ın görüşmelere devam etmek istediklerini belirtti. Ancak Amerika'nın onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi.
5: Sevgili izleyiciler, ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini açıkladı. ABD Başkanı Trump New York Post gazetesine konuştu. İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda talimatlar verdiğini ifade etti. Tahran yönetimi için bunun bedelinin çok ağır olacağını söyledi. Uzun zamandır Tahran yönetiminin hedef listesinde olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini belirtti. Trump'a İsrail'in bu hafta ABD Başkanı'na yönelik bir suikast planına dair, istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü soruldu. ABD Başkanı bu soruya İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır ilk sırada yer aldığı cevabını verdi. Değerli izleyenler, İran'da bir dönem sona erdi. Amerikan ve İsrail ortak saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.
1: İran'da bir devir kapandı. Eski dini lider son yolculuğuna uğurlandı. Meşhette yüz binler toplandı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. Hamaney için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Törenlerin ardından cenaze uçağı Meşhet'teki Haşimi Necat Havalimanı'na indi. Karşılama için binlerce kişi havalimanı çevresinde toplandı. Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak isteyen kalabalık Meşhet sokaklarını doldurdu. Destekçileri eski dini lidere bağlılıklarını sloganlarla gösterdi. Hamaney'in naaşı cenaze namazının kılınacağı İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Yol boyunca açılan pankartlar dikkat çekti. İntikam ve Trump'ı öldüreceğiz ifadelerinin yer aldığı dövizler kameralara yansıdı. İmam Rıza Türbesi'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. Binlerce kişi Hamaney için kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazını Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Törene çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Cenaze töreninin ardından defin işlemi gerçekleştirildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin de katıldığı törenle toprağa verildi.

Evet sevgili izleyiciler, sırada gazete manşetleri var. Takvimler 11 Temmuz 2026 Cumartesi'yi gösteriyor. Hemen vakit kaybetmeden gazete manşetlerini sizlerle paylaşalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Hürriyet'ten bir haber paylaşacağım sizlerle. Hürriyet'in manşetinde "Senin raporun yalan ama bu gerçek" başlığı var, görüyorsunuz. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal kararı imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu, diyor Hürriyet gazetesi. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Yunan ve Rum milletvekilleri Meleti ile Forlas'ın iftira senaryosu daha önce de Avrupa Birliği'ndeki komitenin gündemine geldi. O dönemde reddedilen Türk askerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu karar Avrupa Birliği'nin itibarını düşürür" dedi. Avrupa Birliği'nin iftirası yalan ama tarihin unutmadığı büyük zulümlerin altında Rum terör örgütü EOKA'nın imzası vardı. EOKA'cı teröristler yüzlerce Türk'ü katletti, çocuklar diri diri gömüldü. Bunlardan en hazini ise 1963'te EOKA'cı teröristlerin binbaşı Nihat İlhan'ın ailesini evinin banyosunda kurşun yağmuruna tutarak katletmesiydi. Türk askeri 1974'teki Barış Harekatı'yla EOKA katliamlarını durdurdu, adaya huzur getirdi demiş gazete. Kıbrıs tarihini azıcık bilen, 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında bir nebze bilgisi olan kimsenin kabul edemeyeceği bu Avrupa Birliği kararının nasıl bir lobi faaliyetiyle çıktığı malum, yorumu var. Evet değerli izleyenler, iftiraların altında imzası bulunan Yunan milletvekili Meleti, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in partisine mensup. Yani aslında baktığımız zaman Mitsotakis de NATO zirvesine katılan bir liderdi ve Türkiye'nin F-35 almasını istemiyordu. Zamanlamalar o kadar manidar ki tabii ki biz bunu hiçbir zaman kabul etmiyor ve reddediyoruz. Oradaki zulmün de gözden gelmemesini temenni ediyoruz ki bu konuda aslında Ermenistan biraz akıllandı ama Yunanistan hala İsrail'e yaptığı, aslında bu giz de değil artık. Ki biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Adası'nda da İsrailli vatandaşlara bayağı bir mülk satışı var. İsrail'le yaptığı bir ittifak var. Dolaylı yoldan yaptığı bir ittifak var. Yani Yunanistan her zaman olduğu gibi hiçbir zaman tarihten ders çıkarmıyor ve akıllanmıyor diyelim ve başka bir habere geçelim. En az 3 bebek daha yaşayabilirdi başlığı var değerli izleyenler. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri öldüren çetenin kurbanı, 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. Raporlara göre 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. Uygun tanı veya tedavi yapılması halinde 7 bebeğin kurtarma ihtimali net değil. Ancak 2 bebekte bu ihtimal çok yüksek, 1 bebekse ölümden kurtarılabilirdi. Bebek ölümlerinden çetenin elebaşı Doktor Fırat Sarı sorumluydu. Evet, gerçekten kan donduran bir süreçti yeni doğan davası değerli izleyenler. En az 3 bebek daha yaşayabilirmiş gazetenin paylaştığı haberde. Çocuğa bunu yapmayın haberini görüyorsunuz hemen gazetenin sol tarafında. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre anne ve babaların aşırı ekran bağımlılığı çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor değerlendirmesi var. Araştırmaya göre çocukların iletişim kurmaya çalıştığı anlarda anne veya babanın telefona yönelmesi birçok olumsuzluğu tetikliyor. Çocuk kendisini değersiz, önemsenmeyen hissedebiliyor. Çocukta kaygı artıyor, güvenli bağlanma duygusu zayıflıyor, öfke nöbetlerine neden olabiliyor. Bu olumsuzluklar bir ömür boyu devam ediyor demiş gazete Hürriyet gazetesi. Değerli izleyenler, aslında çocukları oldukça ekranlardan uzak tutmak lazım. Özellikle 0-5-6 yaş arasında telefon, tablet, hatta eğer olabilirse tabii televizyondan da uzak tutmak lazım ki bu teknoloji çağında çok ne yazık ki mümkün değil ama gerçekten çocukların gelişimini çok ama çok büyük etkiliyor. Tabii ebeveynler de artık çocuklardan hallice olduğu için bu konuda ne yazık ki sosyal medya hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bu da çocuklarımızın gelişimini oldukça etkiliyor. Çocuğa ayrılan zaman kısıtlanıyor çünkü bütün ebeveynlerin elinde artık sürekli telefon var, tablet var. Haliyle de çocuğun gelişimi kısıtlanmış oluyor ki bu da çocuğun ilerleyen yaşlarında büyük bir dezavantaj ve hayata attığı adımda ne yazık ki ayakları geriye doğru gidiyor. Evet değerli izleyenler, bir diğer gazeteye bakacağız.
Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. S-400 düğümü çözülüyor haberi var. Türkiye'nin S-400 krizini aşmak için sistemi Rusya'nın onayıyla Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar gibi bir körfez ülkesine satma formülü masada. Kremlin sözcüsü Peskov temasları doğruladı. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Rusya'dan 2019'da alınan S-400'ler nedeniyle F-35 programından çıkarılan ve katsa yaptırımlarına maruz kalan Türkiye, sorunu kalıcı olarak çözmek için sistemi üçüncü bir ülkeye devretmeyi değerlendiriyor. İddialara göre en güçlü adaylar hava savunmasını güçlendirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Satışın gerçekleşmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konunun çok hassas olduğunu belirterek Ankara ile temasların sürdüğünü açıkladı. Formülün hayata geçmesi halinde Türkiye'nin ABD yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 sürecinin yeniden açılması hedefleniyor. Trump ve ABD'nin yeni sınavı başlığı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici bir cümlesi vardı. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bu ifade Trump'ın ve ABD'nin yeni sınavının işaret fişeği. Değerli izleyenler, S-400 ve F-35 meseleleri aslında kolay çözülecek meseleler ne yazık ki değil. Oldukça uzun bir dönem, 2019'dan bahsediyoruz, 7 yıl geçti aradan. 7 yıldır Türkiye'ye uygulanan, ABD tarafından uygulanan bir yaptırım var. Hani her ne kadar evet biz yaptırımları kaldıracağız, F-35 programını sürecini başlatacağız deseler de ben bu durumun çok kolay çözüleceğini zannetmiyorum. Maalesef bunlar hızlı olabilen şeyler değil. Tabi ABD Kongresi'ne ihtiyaç yok diyebiliyorum. Trump'ın bir mektup dahi yazması yeterli bu konuda ama muhtemelen bayağı bir bekletilecek. Çünkü bir taraftan da katil İsrail'in başbakanı, katil Netanyahu var. Her düğmeye basıyor şu an. F-35'lerin Türkiye'ye gelmemesi için günlerdir açıklamalar yapıyor. NATO zirvesini gölgede bırakmaya çalışıyor. Trump ve Erdoğan'ın yakınlığını gördükten sonra tabii İsrail Başbakanı da bu arada Beyaz Saray'dan randevu almaya çalışmış. Böyle bir haberler de ortaya çıktı. Telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Ayrıca Beyaz Saray'da da Trump'la görüşmek istiyormuş. Yani kolay bir süreç değil. Bir taraftan ne yazık ki Orta Doğu'daki Siyonist katiller var. Bunların çomak sokma durumu var. Diğer taraftan da değerli izleyenler, belirsizlikler fazla ama umarız katsa yaptırımları ve o F-35 programında kalkar ve artık daha güçlü bir Türkiye olma yolunda, savunma sanayinde özellikle daha iyi adımlar atarız ki zaten bunlar da parası ödenmiş olan şeyler. Yani hakkımız olan şeyleri almak için yıllardır uğraşıyoruz ne yazık ki. İşte maalesef dengeler bu şekilde. Evet, bir diğer gelişmeye bakacağız değerli izleyenler. Katsa ve F-35 demişken hemen dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yaptığı bir açıklama vardı, ona bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirterek, Amerika'daki idari kararlarla alınabilecek konular çok şükür sorun olmaktan çıktı ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Biri katsa ve diğeri F-35. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum demiş. Ki zaten aslında az önce de değerli izleyenler bahsettiğim durum buydu. Yani bu yasa durumu zaten aslında süreci uzatıyor maalesef. O yüzden ilerleyen zamanlarda inşallah en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Değerli izleyenler, bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Hemen sizlerle paylaşalım. Ekranımızın alt kısmında da gördüğünüz gibi Çankaya Belediyesi'ne operasyon var. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binasında aramaların devam ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde baskın yapıldı. Şu an görüntülerle ekranlarınıza geliyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken polis ekiplerinin belediye binasındaki aramalarında sürdüğü bildirildi.

0: Sevgili izleyiciler, bir son dakika gelişmemiz var. Hemen sizlerle tekrardan paylaşalım. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binasında aramaların devam ettiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ankara Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde baskın yapıldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaların sürdüğü bildirildi. Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaştık. Ekranlarınıza geliyor şu an. Çankaya Belediyesi'nde operasyonlar var. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmeler oldukça bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Evet, biz gazete manşetlerine devam ediyoruz bu son dakika gelişmesinden sonra. CHP kurultayı 2027 sonu diyor. Hemen iç siyasetteki gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkez olağanüstü kurultay taleplerine karşın 2027 Nisan sonunda olağan kurultay yapılmasını öngören bir takvim üzerinde duruyor. Özel cephesi ise bugün eğer genel merkezden olağanüstü kurultay çağrısına olumlu yanıt gelmezse yargıya başvurarak partiye çağrı heyeti atanmasını istemeye hazırlanıyor. Detayları var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de büyük bir belirsizlik var. Çift başlılık var. Hala salı günü, salı savaşları hala ne yazık ki çözüme kavuşamadı. Kimin genel grup toplantısı yapacağı, Kılıçdaroğlu genel merkezde yapıyor, Özgür Özel mecliste yapıyor. Çift başlılık var. CHP'de de 2027 Nisan sonu söyleniyor kurultay için ki oldukça uzun da bir süreç. Biz şu an 2026 Temmuz'dayız. 2027 Nisan sonu var. Evet, bu da CHP'deki belirsizliği gitgide artırıyor ki zaten dün de değerli izleyenler, CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı 7 il başkanının daha görevden alındığını açıklamıştı. Bu da CHP ile ilgili yeni bir gelişmeydi. Spordan gelişmelere bakalım bir de. Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü başlığı var değerli izleyenler. Şöyle biraz daha şu kısımdan alırsak eğer. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Mason Greenwood, evet, oldukça ses getirecek bir transfere benziyor. Fenerbahçe için adeta hayat öpücüğü olur. Greenwood forvetin ortasında, sağında, solunda 10 numarada oynayabilen, keskin bir gol vuruşuna sahip olan müthiş bir yetenek olarak detaylarını bu şekilde aktarmış Milliyet. Oyuncu ile alakalı detayları. Greenwood Fenerbahçe'nin aradığı bir profil mi aslında? Öncelikle bunu sormak lazım. Evet, iyi bir oyuncu fakat maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Eğer bonservis ödeme koşullarında kolaylık sağlanırsa ve takıma kazandırılabilirse psikolojik açıdan da çok böyle mentali sağlam bir oyuncuya benzemiyor değerli izleyenler. Hassas bir oyuncuya benziyor. Eğer takıma kazandırılabilirse gerçekten Fenerbahçe'ye faydalı olabilir. Fenerbahçe'nin de böyle joker, tabii gazetenin yazdığı üzere söylüyorum bunu, joker oyuncuya ihtiyacı var ki yıllardır bunun eksikliğini zaten sahaya ne yazık ki fazlasıyla yansıtıyor Fenerbahçe takımı. Sabah gazetesindeyiz. Milli güvenlikten taviz vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde genç kurmaylara net mesaj verdi. Savaşlar sadece cephede olmuyor, içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız dedi. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savaşlar artık sadece cephelerde değil, siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz. Milli Savunma Üniversitesi'nde yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve idarede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ile içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında değerli izleyenler, NATO zirvesi sonrası ilk kez konuştu değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oldukça önemli ve değerli açıklamalardı diyebiliriz. Evet, bir başka gelişmeyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Tercih süreci rahat olacak. Değerli izleyenler, 13 Haziran'da yapılan LGS'nin sonuçları dün açıklanmıştı. LGS'de yüzdelik dilimler sevindirdi. Sınavda geçen yılla aynı performansı gösteren çoğu aday bu sene daha iyi bir yüzdelik dilimine erişti. Uzmanlar bu yılki tercih döneminin daha rahat geçeceğini söyledi. Evet, bu gördüğünüz kardeşimiz de Konya'da LGS kitapçının başına Bismillahirrahmanirrahim yazan Tarık Mirza Bişkin 500 tam puan almış. Maşallah. Evet, kardeşimize tebrik ediyoruz ve liseye geçecek olan değerli kardeşlerimize de inşallah güzel tercihler yapmasını ve hayırlara vesile olacak okullara gitmelerini biz de temenni ediyoruz. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var ama Kanal 7'ye bu dilimde veda etmiş olacağız. Kanal 7 ile yarın görüşmek üzere. Biz Ülke TV'de saat başında yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

yanım, tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah hüzarım, belki yok belki varım. Ne haldeyim?

Ben hala baharın yolcusuyum. Yokluğun kollarında hayaller kurdu pusu. Ne haldeyim?

0: Reklam.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven,
0: Otokoç ikinci el. Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Reklam. Radyo 7. Yaşamın amacı, amacı olan bir yaşamdır. Bizim amacımız da siz değerli dinleyicilerimizin kulaklarına en güzeli sunmak.
1: Her telden şarkıları konuşturan kesintisiz enerjinin güvenilir programı Ebruli başlıyor.

Efendim sevgiler, saygılar, hürmetler. Şükür yaralı kavuştuk. Aşkın Sesi bendeniz Benha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lümüz. Her zamanki en sevdiğimiz yer radyo 7'mizde işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Yüzüba sordum, dünya nedir? Dedi ki, dünya ateştir. Bu ateşte aklını demlersen bilgi, kalbini demlersen irfan, ruhunu demlersen aşk olur. Üçü de demliyse sen güzelsin, güzelsin, güzel. Aşk olur.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim hocanımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön.

0: Sakla ve Yıldız Tilbe şimdi ise. Her ne yaşıyorsan imtihandır cancağızım. Şer mi hayır mı yalnız Allah bilir. Sabır makamına ulaşmak kolay değildir. Fakat oraya ulaştığında da tadına doyulmaz. Doyum olmaz. Kalbini kırmak isteyenleri böyle özellikle meleklere bırak. Onlar sen sustuğunda konuşmaya başlar. Bunu hissetmek, düşünmek bile huzurun ta kendisi. Aşk olun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

İstanbul'umuza selam olsun bir kez daha sevgiler. Güzelce şöyle gönderelim. Şu an İstanbul'da dinleyen bütün dinleyenlerimize selamlarımızı tekrar tekrar iletelim. Ve şimdi yepyeni bir şarkı. Allah Allah. Zalım. Ve o sevdiğimiz ritimlerden başladı bile. Hadi buyurun.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan.

Aynı lezzette bir başka güzel eser daha hemen dinleyeceğiz. Ama şu gül sözlere bir kulak verin canlar. Ne karınca küçük olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah'a aittir. Kimi insana az verir, kimine de çok. Ama ikisini de imtihan eder. Az verdiğinde sabır, çok verdiğinde şükür ister. Çok, çok şükür. Her verdiği bütün lütuflarına binlerce şükür.

Öyle kimse kimsenin yanıyor. Hani belki yangınını, ateşini bilir de ne çapta olduğunu kişi ancak kendisi bilir. Dışarıdakiler sadece tahmin edebilir. Değil mi sevgili Can Bağlar? Ateş düştüğü yere yakar çünkü. Öyle. Efendim yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de.

Öncelikle şöyle söyleyeyim. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Çok şükür, ne güzel. Rabbim daim eylesin ve sonsuz eylesin inşallah. Moralim bozuk olsa bile, hani öyledir ya, birisi nasılsın dediğinde her zaman iyiyim deriz. Çünkü biliriz ki ne canımızın sıkkın olması onların umrunda, ne de onların yapmacık ilgileri umrumuzda olur. Her zaman iyiyim ben deriz. Ama arada bir gönülden soran olunca, bir başka bir lezzet.

İnsanlar göründüğü gibi çıkmıyor. İyice tanıyana kadar iyi veya kötü dememeyi çok iyi öğrendim. Baktım ki fazla değer vermek işe yaramıyor. Gerektiği kadar değer vermeyi öğrendim. Öğretiyorlar insana. Baktım ki acele edince hep kötü bir şeyler oluyor. Sabretmeyi öğrendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

şarkılardan doya doya. Efendim, güzel bir düetti ve devam edelim. Şimdi güzel mesajlarınızı sizler göndermeye başladınız. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden Ceylan Ertem'den istiyor sevgili Döndü Hanım. Selam olsun efendim. Döndü Hanım ve tüm sevdikleri için armağan ediyorum. Giresun'dan selamlar Canan, sizi severek dinliyorum demiş. Madegül, Gülhanım, Gülseren, Gülsen, Gülendam'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Hepsi geliyor başa maşallah.

düğünde eğer huzur vermeyecekse, sağlık, sıhhat, güzellik, afiyet, mutluluk getirmeyecekse dönmesin zaten, değil mi? Yani. İyi yayınlar demiş Konya'dan Çiçek, Ertuğ Ömer'den demiş bir eser rica ediyorum. Görünce yüzümü güldürene gelsin demiş, peki hemen gönderdim o zaman. Bana bakmayın o güzel şarkısı var ya, şu son günlerde dilimize de dolaşan o eseri hemen dinleyelim. Merhaba ben Çorum'dan Nuriye, şarkı eşim Murat ve çocuklarıma gelsin demiş, hemen gönderiyorum efendim.

0: aşk değil.
1: Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapılsa bile, sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de, dar geçitler ardında nice nice cennet bahçeleri var. Aşk ola, karamsarlığa kapılma.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: çok çekti.
1: Sevgili Suna Hanım, selam olsun. Sevgiler, saygılar. Melek Musa'dan bir eser demiş. Eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum ve Radyo 7 dinleyenlerine demiş. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Birazdan bir Melek Musa hemen dinleyelim efendim. Devam ediyorum mesajlarla. İyi yayınlar. Ordu Korgan'dan Rafiye Bayca. Kitabım, kahvem ve Radyo 7. Muhteşem üçlüm. İyi ki varsınız demiş. Siz de bakayım kitap neymiş, kime aitmiş? Ahmet Batman, Bana ikimizi anlat. Kalemine sağlık. Çok güzel. Teşekkür ederiz.

0: beğendim diye sıralamıştım ya. Devam edeceğim. Öğrendim ki, evet, nasip değilse o da olmuyor. Hayırlısı demeyi öğreniyorsunuz. Çok şükür. Baktım ki arkamdan konuşanlar susmuyor. Onları da Allah'a havale edip yolumuza devam etmeyi nasip ediyor. Öğrendik çok şükür. Aşk Allah'ım.
1: Burası Radyo 7. Hayata

Yaşarken yaşayan insanın hayatında, değil mi, başına türlü türlü şeyler gelebilir. Hatta çok da zor olabilir. Ama bu başına gelenlerden şikayet etme. Bunlar imtihan. Evet, herkesin imtihanı. Hayatın imtihanı öyle kağıt kalemle olmuyor, biliyorsunuz. Evet, kul kul ile sınanıyor. Hayatın sınavında aşkım.

0: Sessiz Nehir ve Nurettin Reçber'in sevenleri için hemen devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Yayınlar ablam demiş, Lapseki'den Gülten, seninle iş dönüşü daha güzel demiş. Teşekkür ederim. Ve Volkan Konak'tan yayınlarsan sevinirim. Kudret Bey için de olsun, teşekkürler demiş. Hemen gönderiyorum Volkan Konak'tan güzel bir eser. Ve devam ediyorum şöyle gördüğüm kadarıyla. Dolunay, Resul Dindar'dan bir eser, tüm sevdiklerim için demiş. Okey, onu şöyle yapalım. Volkan Konak'ı dinleyelim, ardından Resul Dindar'ı dinleyelim. Alanya'dan Bünyamin, hadi sesim olun demiş. Hadi sesi, hislerimi ona anlatın. Ne kadar sevdiğimi benim için ve çok kıymetli olduğunu anlatın. Anlatın ki dönsün gelsin demiş. Duymuştur inşallah.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik

Ahmet Şafak'ın bu güzel eserini sevgili Can Bağları kime armağan ediyoruz? Kim seçti? Hemen söyleyelim. Hayırlı yayınlar ben Arın. Ben Kayseri Develi Kale Köyü'nden Sefa. Ahmet Şafak'ın bir eserini demiş ki onun için dinledik. Ah be yar, ve şimdi ise hemen gördüğüm kadarıyla vesile tüm sevdikleri için Ebru Gündeş'ten ve özellikle annem için istiyorum demiş. Peki saygıdeğer annenizin ellerinden öpüyorum ve Ebru Gündeş'e hemen gönderiyorum.

ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. İyi bakalım, güzel bakalım, iyi düşünelim, güzel düşündüğümüz gibi oluşsun inşallah olaylar.

yalan. Burası Radyo 7 ve ben Deniz artık huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Aşkın Sesi bendeniz ve Enhar Sarıoğlu. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Sular vardır, su gibi aziz, su gibi duru. Konuştukça su olur akarlar kalbinize. Kan gibi, can gibi, canan gibi.
1: Aşkın yayın hali Ebruli sona erdi. Benhar Sağaroğlu'yla Ebruli hafta içi her akşam 17'de Radyo 7'de.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım
2: imkanıyla Dacia

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheliden 27'si düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. İzmir merkezli 5 ilde kurgu kazalar ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yeni bir karar alındı. Karara göre anma gününde Marmaray, Başkent Ray ve İzban gibi birçok şehir içi raylı sistem hattı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik suikast planlarına ilişkin Tahran yönetimine çok sert bir gözdağı verdi. Trump, bu planların uygulanması halinde İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanması için orduya talimat verdiğini açıkladı. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yükselen askeri tansiyonu düşürmek adına net bir şart öne sürdü. ABD, İran'daki bölgedeki gemilere yönelik saldırıları durdurduğunu ve boğazı ücretsiz olarak ticari geçişlere açtığını resmen ilan etmesini istedi. Türkiye geçtiğimiz günlerde şiddetli depremlerle sarsılan dost ve müttefik ülke Venezuela'ya yardım elini uzattı. AFAD koordinasyonunda hazırlanan çadırla tıbbi malzemelerden oluşan 30 tonluk insani yardım bölgeye ulaştırıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 26, Yozgat 27, Iğdır 37, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira, Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri

0: Şehir yolunun 6-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru Karar Ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Kırmızı et birin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasa paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Omans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
5: Çamlıca Gazoz. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
6: getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: kapsamlı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam saatlerinde katıldığı bir etkinlikte aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm tetkikleri ve kontrolleri olumlu sonuçlanan Cumhurbaşkanı Erhürman, doktorların tavsiyesi üzerine bu sabah taburcu edildi. İstanbul'da 2012 yılından bu yana olası afetlere karşı kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1.274.000'e ulaştı. Yetkililer, riskli yapıların ortadan kaldırılması amacıyla bu bölümlerin 276.000'inde yenileme çalışmalarının aktif olarak sürdüğünü bildirdi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, yeni bir uluslararası turizm araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. Hava şartları ve manzara kalitesiyle 100 üzerinden 86,1 puan alan bölge, Grand Canyon ve Taç Mahal gibi devleri geride bırakarak dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü abluka ve yoğun bombardımanlar nedeniyle Gazze şeridinde can kayıpları artmaya devam ediyor. Düzenlenen son operasyonların ardından bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı maalesef 73.221'e yükseldi. Avrupa genelinde etkili olan rekor sıcaklıklar, deniz suyu sıcaklıklarını artırarak insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin normalden erken yayılmasına neden oldu. Sağlık uzmanları, nehir ağızlarında ve tatil bölgelerindeki kıyılarda görülebilen bu ölümcül bakteriye karşı tüm yüzücüleri tedbirli olmaya çağırdı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 26, Yozgat 27, Iğdır 37, Şanlıurfa 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk.

0: Partisi En İyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 En İyi 20 ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi hafta boyunca radyo7.com'da En İyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı da hep birlikte dinlemeye başlıyoruz. Serkan Nişancı, Unutacağım listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: En İyi 20 numara.

Emre Fel yardım et Allah'ım dedi listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı. Radyo Eden'in 20'de 18 numaradayız. Konuğumuz Özlem Çelik. Vay isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisini ağırladık. İncir Ağacı dediler. Listemizin de 17. sırasında yer aldılar. 16 numaradayız. Elif Buse Doğan konuğumuz. Yangın yeri şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.
12: Reklam.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım en iyi 20 listemizin 15. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 14 numarada da İrem Derici'yi dinleyeceğiz. Bu defa başka diyecek o da.

başlı Bana Bakmayın dedi. Listemizde de bu hafta 13 numarada yer aldı. Radyo EDN 20 devam ediyor. 12 numaradayız. Konuğumuz Semih Cenk. Üzülmedim ki diyecek.

Semih Cenk'i de dinledik ve geldik 11 numaraya. Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya ile şimdi sizlerle, ardından da en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.
7: Reklam.

Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi Radyo 7 en iyi 20 listemizin 10. sırasındaydı. İlk ona bu şarkıyla girdik. Blok 3 ile devam ediyoruz. O da ne yapıyorsun mesela diyecek.

0: 8 numara.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Kutsal Zamanı Geriye listemizin bu hafta 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 En İyi 20'mizin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Karaf grubu karşılıyor. Onlar da aşk durdukça diyecekler.

47'ye Karaf grubuyla girdik. 6 numarada da Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk, şimdi sizlerle, ardından da ilk 5.

0: 52 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok bu hafta Radyo Edeğin'in 20 listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5'e bu şarkıyla girdik. Yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm diyecek onlar da.

Kazandık sevgili Müslüm Gürses, Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarıyla listemizin bu hafta 3. sırasında yer aldılar. Ve şimdi yine rahmetle andığımız bir başka sanatçımızı dinleyeceğiz. 2 numaradayız sevgili Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Rahmetle andık ve dinledik. Sevgili Ferdi Tayfur'u ağırladık, andık. Listemizin ikinci sırasındaydı bu hafta bu şarkı. Ve geldik bir numaraya. Mebrure Değilim bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bizi kendi resmi sitemiz radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Mebrure şimdi.

0: 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Reklam.
3: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
9: sınırsızca. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
11: getir. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
15: Dünya dursun, biz buradayız.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
17: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 1995 yılında Sırp birlikleri tarafından gerçekleştirilen ve 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 31. yılı nedeniyle

0: En vahşi katliamlardan biri olan bu trajedide hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimi rahmet ve hüzünle yad ediyorum dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü, anma etkinlikleri İstanbul genelinde görsel bir törenle başladı. Anma programı kapsamında kentin simgelerinden olan 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Eskişehir'in Mihalitçuk ilçesinden gelen acı haber tüm Türkiye'yi derinden sarstı. İlçedeki bir kavga ihbarı üzerine adrese intikal eden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş, olay yerinde uğradığı hain bir saldırı sonucu şehit düştü. Şanlıurfa Valiliği hasat döneminin ardından tarım arazilerinde çevreye ve ekosisteme ciddi zararlar veren anız yangınlarına karşı yürütülen sıkı denetimlerin bilançosunu açıkladı. Jandarma ekiplerinin tespitleri doğrultusunda yasaklara uymayarak anız yaktığı belirlenen 303 kişiye toplam 21.223.534 lira idari para cezası kesildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren yeni bir dijital hizmetin detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, erişime açılan Rota Marif platformu sayesinde LGS kapsamındaki merkezi sınav tercih işlemlerinin çok daha sağlıklı ve rehberlik eşliğinde yürütüleceğini açıkladı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 26, Yozgat 27, Iğdır 37, Şanlıurfa 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla
0: Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.
2: Halkbank'ın

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamur.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını

İnsan bazen kendine rağmen seviyor, kırılıyor, yoruluyor, hatta bile bile üzülüyor ama kalbi geri dönemiyor. Ve bazı insanlar canını yakan kişiden bile asla vazgeçemiyor. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

geliyor ve yapabildiğimiz tek şey fotoğraflara bakmak oluyor. Gözlerimiz maziye dalıyor. Ne gelir ki elden? Hiçbir şey, yüzünden başka.

Bazı insanlar defalarca kırılıyor ama yine de gitmiyor. Çünkü kalp bazen bir ihtimale bile tutunuyor. Ve en son umut bitiyor insanda. O da artık hayattan ve yaşamdan kopuyor ister istemez.

Önüne geçemediğimiz tek şey kaderdir. Bugün yaşadığımız her şey dünden kalma sebeplerdir. Ve aslında hayat dediğimiz yaşayabildiğimiz kadar güzeldir. Hayatlarını güzel yaşayanlara da bu güzel eseri armağan edelim.

0: insanın sevdiğini özlemesi bile ister istemez canını yakabiliyor. Evet, sevdiklerinize sesinizi duyurmaya başlayalım bizler de, ne dersiniz?
1: Ben Belçika'dan Abdullah Doğan. Sıradaki parçayı eşim Hayriye Doğan'a ve çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Ben İstanbul'dan Fatma. Sıradaki şarkı bütün yalnızlara gelsin. Kendini yalnız hisseden herkese gelsin.
3: Çankırı'dan Burak Duran, Turan Şentürk, Berkay Şentürk, Hasan Hüseyin Sağlam ve Ahmet Alacı'ya gelsin. Sıradaki şarkı neyse o gelsin.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklam.

Sevgili dinleyenler, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Şifa bekleyen herkese Rabbimden bolca şifa dileyelim, dua edelim. Evet, en güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm sürücü dostlarımıza, yolculara bu güzel hisleri armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: İstanbul'dan Ali, Esma, Karan ve Kerem, halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki parçayı istiyoruz.
1: Çorum'dan Büşra, 11 gün önce vefat eden annem için bir şarkı istiyorum.
2: Başınız sağ olsun.
3: Erzincan'daki Turduz Emri yengeme ve Gaziantep'teki Mehmet Çay Öz abime sıradaki tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum Yunus Efe.
4: Kayseri'den Aydın Coşkun, sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma gelsin.

teşekkür. Gerçek sevgi bazen yüksek sesi değil, sabırla yaşanıyor, bekleyerek, anlayarak, vazgeçmeyerek ve bazı insanlar bir ömrü tek kalpte geçiriyor. Şimdiki şarkımız da zamana yetişemeyenlere armağan olsun. Ne dersiniz? Hayatta erteleyenler. Bu şarkı sizlere armağandır.

0: İnsanoğlu her şeye alışıyor. Yeter ki sabırlı olsun, öyle değil mi?
1: Cengiz Kurtoğlu'dan saklı düşler çalar mısınız? Kocaeli İzmit Burak Demirhan için saygılarla.
0: Elbette ki çalarız.
2: Ben Ankara'dan şey var. Şu an kardeşimle beraber sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı kardeşim Beyza'ya benden gelsin.
3: İstanbul Kartal'dan selamlar. Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun düetinden Yorgun Yıllarım şarkısını tüm sevenlere, sevilenlere armağan ediyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Kırmızı et birin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç Yardım Vakfı.

bazı sevgiler insanı baştan aşağı değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz eskisi gibi gülemiyorsunuz. Çünkü bazı acılar insanın içini sessizce yakıyor. Bu güzel şarkıyı radyoları başında bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

0: Ben Kütahya Tavşan'dan Necmi. Sıradaki parçayı tüm Zenit Madencilik çalışanlarına armağan ediyorum.
1: Aksaray'dan Betül ben. Muğla'da sizi dinleyen annem Fatma Akgün, abim Halil Akgün ve yengem Fatma Akgün için sıradaki parçayı istiyorum. Onları çok özledim.
2: Ben Ankara'dan Beyza. Sıradaki şarkı benden, eniştem ve ablama gelsin.

0: Hayat bazen iki insanı birbirinden koparıyor. Ne sevgi bitiyor ne de özlem, ama yollar birleşmiyor ve bazı hikayeler hep yarım kalıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Ben Almanya'dan Seda Rabia. Gözümün Nuru babam için ve bütün gurbetçiler için sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: Tüm şarkılar vazgeçmeyenlere, vazgeçenlerin ise yol açık olsun. İstanbul'dan Sevda.
2: Şanlıurfa'dan ayıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma armağan ediyorum.
3: Ben Almanya'dan Esem, sıradaki şarkı sizi Türkiye'den dinleyen anneanneme gelsin. Anneanneciğim, seni çok özledim.

0: En güzel şarkıları ardı arda sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Radyo 7 burası.
1: Adem Toprak, İskenderun Sarıseke'de tırda dinliyorum. Recep Tat'la beraber sıradaki eseri Üst Sıras Çalışanlarına istiyorum.
0: Hayırlı yolculuklar.
2: Ben İstanbul'dan Merve, sıradaki şarkıyı aşkını yüreğimin en derinine perçinlediğim canım kocam için istiyorum.
3: Ben Adana'dan Zübeyde Karacaoğlan, abim Emre Karacaoğlan'a Ahmet Kaya'dan bir parça armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.

neden en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Ben Üsküdar'dan Gülcan. Sıradaki eseri Gümüşhane'de olan arkadaşım Tuncay Demirli için istiyorum.
1: Almanya Münih'ten Semihcan ben. Sıradaki eseri İzmir'de olan aileme, hastanede olan yeğenim Kerem Ali'ye istiyorum.
2: Çanakkale'den Fadime ben. Eşim Ferdi ve Kum Saati dinleyicileri için gördün mü yıllar geçmiş. Bak sen de yorulmuşsun şarkısını çalarsanız çok sevinirim.
3: Ben Denizli'den Sümeyye. Sıradaki şarkıyı mesaideki arkadaşlarıma ve benim için değerli olan birine gelsin.
4: Kolay gelsin çalışan.

0: Radyoları başında bizleri dinleyen tüm deniz gözlü dinleyicilerimize de bu güzel eseri armağan etmiş olalım.
1: Ben Antalya'dan İsmet, sıradaki parça Özlem Dursun Hanım'a gelsin.
2: Ben Ankara'dan Cahit, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Taş Kafama gelsin.
3: Ben Arife, Manisa'dan arıyorum. Sıradaki şarkıyı Nihal ablam özellikle ve kızım Elif için istiyorum.
4: Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Melike Şahin'den Durma Yürüsene parçasını istiyorum.

Bir programın sonuna daha geldik sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte Murat Çetin'e Kum Saati'ne kulak vermek için hepinizi radyolarınızın başında bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir sanayi deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken gökyüzünü kaplayan yoğun dumanı kontrol altına alma çalışmaları hızla sürüyor. Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde kimlik tespiti yeni tamamlanan 10 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hüzünlü bir tören düzenlendi. Savaş suçu mağduru 10 boşnak sivilin naaşı, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin gözyaşları arasında toprağa verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'da anlamlı bir adım atıldı. Şehrin simgeleri olan 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. İran Sağlık Bakanlığı ABD ordusu tarafından ülke topraklarına düzenlenen hava bombardımanlarının güncel bilançosunu paylaştı. Bakanlık, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralıların ise 115'e yükseldiğini duyurdu. Yunanistan'ın Lavrio Limanı açıklarında Akdeniz'de askeri dengeleri etkileyecek gizli bir faaliyet yürütüldüğü öne sürüldü. Atina yönetiminin, İsrail askeri unsurlarının da katılımıyla deniz altında stratejik amaçlı yeni bir teknolojik test gerçekleştirdiği iddia edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek için kitlesel bir yürüyüş düzenledi. Protestocular, İsrail'in devam eden saldırılarını, ateşkes ihlallerini ve bölgeye yönelik insani yardım engellemelerini sert bir dille kınadı. Fransa genelinde etkili olan şiddetli olumsuz hava şartları, günlük yaşamı ve enerji altyapısını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkedeki 47 vilayette fırtına nedeniyle sarı alarm verilirken, fırtınadan en çok etkilenen 3 vilayetteki 20 bin haneye henüz elektrik sağlanamadı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 36, Burdur 34, Samsun 26, Yozgat 31, Iğdır 35, Şanlıurfa 42 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 47 virgül olacak.
2: En güvenilir hızlı

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Merkez Bankası kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı. Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: yanında.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Allah nasip ederse saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle. Erenler Turizm.
2: Efendim başladık. Sadece biz konuşmuyoruz programda, biliyorsunuz. İnteraktif bir programdır. Sizin yapmış olduğunuz yorumlar da programın gidişatında önemli bir rol oynuyor. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında az evvel bir fotoğraf paylaşıldı, yayında olduğumuzu ifade eden. Zeyd'i kodlayayım, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır yazı baş harflerinden yazıyorsunuz. Yanlış yazmayın diye. Her hafta hatırlatıyorum. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, başına Mehmet ekleyip Mehmet Zeyd. Bulamazsanız da Radyo 7'nin son paylaşımında etiketliyiz efendim. Bir merhaba da olsa bizi dinleyen dinleyicilerimiz buyursunlar, yazsınlar, bekliyoruz. Tekrar sesimizin ulaştığı her yere, herkese canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz.

Yanınızda sizi teselli edecek birileri varsa ne âlâ, yoksa aynı bu şarkıdaki gibi insanın kendi kendini teselli etme, kendi kendini sakinleştirme, kendi kendini motive etme durumu olabiliyor. Allah kimseyi yalnız bırakmasın bu dünyada. Kimsesiz bırakmasın. Elbette kimsesiz değiliz. Rabbimiz var. Lakin insan insana da muhtaç. İnsan da insanın iyi olması için, insan insanın iyi hissetmesi için, insanın insandan menfaati vardır. İnsanın insan olabilmesi için. Yani kendi başımıza insanlığın bir anlamı yok. Başkalarının arasında ne kadar insan olabiliyoruz, insani vasıfları taşıyabiliyoruz ya da insan kalabiliyoruz. Hani burada da imtihana bakan bir pencere var. Allah kolay eylesin. İnsanların arasında bizi insan eylesin. Amin. Radyo 7 burası, devam ediyoruz.

Mehmet Zeyt Yıldız Instagram sayfası ve Radyo 7 Instagram hesabı üzerinden yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Gelen selamlar var. Cümleten o selamları almış olayım. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Almanya Bottrop'tan selamlar demiş Selami Bey, eyvallah. Selam olsun Almanya'ya. Avrupa'dan dinleyen dinleyicilerimiz de oldukça fazla. Sizi de muhabbetle selamlıyoruz. Ne demiş Yunus? Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç. Ya Rab, öyle bir feyzi kanaat ver ki, namerde değil, merde dahi eyleme muhtaç. Hayırlı yayınlar demiş, eyvallah. Bu güzel bir duadır. Ya Rabbi beni kendinden gayrısına muhtaç etme. Amin. Kendinden gayrısına el açtırmasın Rabbim. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

İnsan istediği kadar gitme desin. Karşısındaki insan bunu kafaya koymuşsa gidecektir. Ama bazen de mecburdur ya, hani mecbur kalır insan gitmeye. O durumlarda da bu gitme daha acı bir söz olarak insanın kulağında, yüreğinde yankılanır. Bu hem diyen için zordur, hem denilen için, muhatap için, gitmemesi istenen için zordur. O da gitmek istemiyordur belki, kalmak istiyordur ama eli mahkumdur, gitmek zorundadır. Allah kimseye karşılığı olumsuz olacaksa gitme dedirtmesin. Amin. Öyle gitme, bazen istediğin kadar gitme dersin ama sayılı nefes dolmuştur ve bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. İnsanın kendi elinde de olmaz çoğu zaman gitmek, kalmak. Hiçbir şey elimizde değil gerçi de. Hepimiz nasibimizi yaşıyoruz ama bazı tercihler de bize verilmiş ya, hani Cenab-ı Allah bize bir cüz'i irade vermiş ve o iradeyle biz seçimlerimizi yaparız. Yaptığımız seçimleri nihayetinde de sonuçlarına katlanmak da yine bize düşer şu yalan dünyada. Rabbim tercihlerimizi hep hayırlı, hep güzel, hep iyi, hep akıbeti, nihayeti iyi olacak tarzda yaptırsın. Amin. Efendim, yayınımızı Radyo 7'den, Radyo 7 uygulamasından, analog radyolardan, uydudan, birçok yerden dinleyebilirsiniz. Ama derseniz ki ben hem dinlemek hem izlemek istiyorum. Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabında da aynı anda hem dinleyebilir hem izleyebilirsiniz. Ya.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Eyvallah. Baha'nın sesine soluğuna sağlık değerli abim. Şimdi efendim bakalım Berlin'den selam ve dua ile yüreğine sağlık. Sevdiklerime gelsin bütün şarkılar demiş. Peki. Hayat yaşandığı kadar.

avucunuza koyuversin hayırla. Tabi hayırlısını isteyen kulların neticesine, hadisenin neticesine de teslimiyeti olması gerekir derler. Yani şöyle, biz ya Rabbi bana hayırlısıyla, işte hayırlısını nasip eyle. Bir iş var önümüzde, o işe hamle yaptık olması için ya da başka bir şey. Ya Rabbi hayırlısını nasip eyle dediğimiz zaman o olmayınca üzülmemek lazım. Demek ki iman edeceğiz ki hayırlı değilmiş. İşte bu sefer hayırlı, her zaman hayırlısını isteyip başımıza gelene, bize nasip olana ya da olmayana rıza halimizi korursak şayet, mutsuzluk diye bir şey olmaz zannımca. Ama biz herhalde onu becermekten biraz aciz kalıyor olabiliriz. En azından ben. Hadi sizi tenzih ediyorum.

Ünlü bir düşünür diyor ki, at şarkı söyleyemediği için mutsuz mudur? Hayır, ama koşamazsa mutsuz olur. Köpek uçamadığı için mutsuz mudur? Hayır, ama koku alamazsa mutsuz olur. İnsan aslanları boğamadığı için ve olağanüstü işler yapamadığı için bedbaht mıdır? Hayır, o bunun için yaratılmış değildir. Ama temizliği, iyiliği, vefayı kaybettiği vakit, işte o zaman ruhuna ihanet eder ve bütün değerlerini kaybeder. Bize çok güçlü bir gerçeği hatırlatıyor bu. Mutluluk ve başarı doğamızda olmayan şeylerin peşinden koşmak değil, kendi özümüzü ve erdemlerimizi koruyabilmektir. Bir insanı hakikaten kaybetmiş yapan şey, zenginliğini ya da gücünü yitirmesi değil, adaletini, vefasını ve içindeki iyiliği kaybetmesidir. Kim bilir, demiş. Sosyal mesajım olsun inşallah, gecemiz hayırlar getirsin. Seher Hanım, çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir paylaşım oldu ki. Biz böyle işte para kaybettiğimiz zaman, itibar kaybettiğimiz zaman, işte malımızı, mülkümüzü, işte arabamızı satmak zorunda kaldığımız zaman vesaire vesaire. Hani dünyanın çeşitli imtihanları karşısında elimizdeki bir şeylerin böyle gittiğine tanık olduğumuz vakit bitmiş olmuyoruz. Hani asıl sermaye, asıl insanın sermayesi, asıl zenginliği, dediği gibi işte yüreğindeki vefasıdır, imanıdır, şükür bilincidir, değil mi? Bunlar mühim. Ve bizi ayakta tutan değerlerdir aslında. İnsan onları kaybettikten sonra ruhu yara almaya başlar. Maazallah. Allah kimseye yaşatmasın. Vardır yaşattıkları, onlara da toparlanmayı nasip etsin. Amin.

0: kadar.
1: Allah kimseye doğru bildiği yolda gönüllü yürürken nerede hata yaptım sorusunun muhatabı yapmasın. Amin. İnsanları anlamak o kadar zorlaştı ki, bugün samimiyetine inandığınız, değer verdiğiniz insan diğer gün bambaşka biri olabiliyor. Ne denir ki? Tanıyamamışım. İyi yayınlar. Valla bu çok doğal ve çok insani bir durum. Yani bu hakikaten çok insani bir durum. Biz buna çok takılıyoruz, evet. İnsan olduğumuz için takılıyoruz, o da ayrı mesele. İşin biraz imtihan tarafı da o. Ama şu var, imtihanda olan sadece biz değiliz işte. Karşımızdaki de öyle. Hani safi niyetle, temiz niyetle, güzel niyetle başlanan bir dostluk, bir arkadaşlık, bir işbirlikteliği aynı şekilde devam etmeyebiliyor. O yüzden büyükler derler ki, bir yola çıktığınızda niyetinizi sürekli tazeleyin. Niyet yolda değişebilir. Bu olabilen bir şey. Biz günümüzü, akşamımızı, gecemizi hep hayır içinde, hayırla geçirmek istiyoruz ama bizi yolumuzdan çevirecek o kadar çok engel var ki o önümüzde. Çünkü bir sınavdayız, imtihan olacağız, değil mi? İşte niyetimizin şaşmaması durumunda biz ancak doğru hedefe varabiliyoruz. O yüzden bir insan iyi bir, hayırlı bir niyetle yola çıktığında herhangi bir iş için yol boyunca da niyetini sürekli kontrol etmeli, niyetini sürekli gözden geçirmeli der büyükler.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
1: Seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

bir süre sonra anlayacaksın ki Allah seni kendi tercihlerine bıraksaydı boğulurdun. Almanya'dan iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, çok teşekkür ederim. İşten geldim, uzun bir günün ardından yine sizlerle günün yorgunluğunu atıyorum. Sıradaki eseri canım çocuklarım için rica ediyorum. Eyvallah, bu güzel yayınlarınız ve gönüllere dokunan emekleriniz için size ve tüm Radyo 7 ailesine teşekkür ederim demiş. Eyvallah, Almanya'ya selam olsun Hatice Hanım, sağ olun, var olun, hem size hem ailenize hem sevdiklerinize selamlar, sağ olun, var olun. Edebin bittiği yerde arsızlık oluşur, sözün bittiği yerde sükunet konuşur. Sükunettir sessizliğin diğer adı, lakin insanlığın çoğu bunu yapmadı demiş Çiğdem Hanım.

Sükunet, sükunet de güzeldir. Nasıl güzeldir? Boş konuşmaktansa, değil mi? Ya da sözü ziyan etmektense, sözü yormaktansa sükunet, sükut iyidir. Ah bir becerebilsek. Hemen bir şeylere tepki veriyoruz. Bir olay yaşadığımız zaman birinden, hatta şöyle bırakın olay yaşamayı, zanlarımız üzerinde çok fazla tepkiler veriyoruz. Bir şey zannediyoruz ki zannın çoğundan kaçının buyurulmuş. Ama insan o hataya, o tuzağa çok kolay bir şekilde düşüyor. Mesela birinden bir tavır gördünüz ya da hissettiniz. Hemen kafada kurmaya başlıyorsunuz. Ya şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şu mu oldu, bu mu oldu vesaire. Sonra bakıyorsunuz ki aslında hiç kafaya taktığınız gibi, üzüldüğünüz gibi değilmiş. Siz onu kafada kurmuşsunuz, öyle olduğunu zannetmişsiniz. Sonra da işte o boşu boşuna üzülmüş oluyorsunuz. Hakikat ortaya çıkana kadar artık kaç gün geçmişse ömürden gitmiş oluyor. Ne gerek var, değil mi?

Allah Allah. Eyvallah. Efendim devam ediyoruz. Burası Radyo 7. Yayınımızı hem dinlemek hem izlemek isterseniz Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabında yayındayız efendim. Oradan hem yayınımızı görsel olarak da görüntülü olarak da takip edebiliyorsunuz. Bunu da ifade etmiş olayım. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Son paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Bir merhaba da olsa yazın, müsait dinleyicilerimizden böyle bir şey rica edelim. Tabii heybenizdeki o güzel, o veciz sözleri paylaşabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissettiğinizde, kendinizi karanlıkta hissettiğinizde size yolunuzu gösteren o güzel, o kıymetli sözler size şifa olduğu gibi, size yolunuzu gösterdiği gibi bir başka dinleyicimizin de aynı şekilde sadrına iyi gelebilir, hayatına yapılan bir güzel dokunuş olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Müsait olan dinleyicilerimiz buyursunlar. Efendim bu şarkının hikayesi bugünle çok bağdaşan bir hikayedir. Ümit Sayın etkilendiği bir olay neticesinde bu şarkıyı yapar. Bundan 31 yıl önce Avrupa'nın orta yerinde bir soykırım yaşandı biliyorsunuz. Bir katliam yaşandı. Bosna Hersek'te, Srebrenica'da, Avrupa'nın adeta göbeğinde yaşandı bu. Ve nice canlar verdik. Nice şehidimiz oldu. Katledilen, hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Srebrenica'nın acısını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Ve Srebrenica'da katledilen bir küçük bir kız çocuğunun hayatından etkilenen Ümit Sayın bu eseri bu savaş için aslında o kaybettiğimiz kızın şahsında bütün kayıplara ve içerisinde aynı zamanda zalimlere de söz söylediği çok güzel bir şarkı yapıyor ve Erdal Çelik'le beraber yapıyorlar. Erdal Çelik okuyor yıllar önce ve sonrasında Ümit Sayın Erdal Çelik düeti olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Şimdi kayıplarımızın hatırasına unutmadık, unutmayacağız notuyla bu şarkıyı sizlerle paylaşıyorum.

Bosna Hersek'e defalarca gitmek nasip oldu. Çeşitli vesilelerde genelde program çekmek için, iş için gittik ama bir taraftan da her gittiğimizde neredeyse Bosna Hersek'teki şehitliği ve aynı zamanda Aliya İzzet Begoviç'in, Bilge Kral'ın kabrini de ziyaret etmek nasip oldu. Bir kez daha anıyoruz. Hasretle, muhabbetle, minnetle. Rabbim rahmet eylesin tüm şehitlerimize. Amin. Ve Bilge Kral'ın, Aliya İzzet Begoviç'in hafızalara kazınan o dönem söylediği bir söz. Hani bizi asıl üzen düşmanlarımızın attığı mermiler, bombalar değil, dost bildiklerimizin sessiz kalışı olmuştur. Rabbim zulüm karşısında sessiz durmaktan beri eylesin bizi maazallah. Dilsiz şeytandır, değil mi? Rabbim muhafaza eylesin. Nerede bir zulüm varsa bize engelleme, engel olma gücü, kuvveti, kudreti nasip etsin. Bir zamanlar olduğu gibi. Amin.

Antalya'da bulunan, Antalya döşeme altında bulunan Berat Bey için tek tanesinden bir şarkı armağan edildi. Seni seviyorum notuyla bunu da iletmiş olalım. Efendim Radyo 7'desiniz. Türkiye'nin radyosunda son 7 dakikamız. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Aynı ömrümüz gibi.

Kütahya'da bulunan Volkan Bey için eşinden sıradaki şarkı armağan edildi. Bunu da anons etmiş olalım. Her zamanki gibi dinlemedeyim demiş Hayal Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Nezihe Hanım, mutfağımda açık Radyo 7 demiş. Antalya'dan dinliyorlarmış. Seviliyorsunuz. Siz de seviliyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Alanya'dan Ayten Hanım, teşekkürler. Evet, şöyle bakalım. Ankara'dan tüm Yozgatlılara selam demiş. Aleyküm selam. Eyvallah. Şöyle bakalım. Ahmet Erhan demiş ki, boynundaki o cumartesi kokusu nereden geldi? Nereden sindi yalnızlığıma? Sana baktıkça içimden koşmak geliyor. Ben de cennet kokulu annem Günay'a armağan ediyorum bu sözleri ve tüm şarkıları demiş Çiğdem Hanım. Eyvallah. Eylemleri sözlerden oluşanlara değil, sözleri eylemlerden oluşan insanlara güvenin. Öznur Hanım göndermiş. Çok yerli yerinde bir söz. Eylemleri sözlerden oluşanlara değil, sözleri eylemlerden oluşan. Yani söylediklerini yaşayan, yaşamadıklarını söylemeyen insanlar. Onların sözüne itibar edin demek istiyor. Eyvallah.

Akdeniz'in incisi Antalya'nın full dalgalı Konyaaltı sahillerinden selam olsun. Elimizde sıcak çayımız, kulağımızda içimizi ısıtan programınız, her şey tam yerli yerinde bu demde. Teşekkür ederiz demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. Hakiki aşka talip olan herkese gelsin şarkılar demiş Leyla Hanım. Eyvallah. Antalya'ya da selam gitti. Okumuş olduğumuz son yorumdu. Efendim, ölme sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd ben. İnşallah yarın akşam saatler 20.00 gösterdiğinde yine Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, zatınıza hoş bakın. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı